to Luca. Kotwa na ile walk, na ile walk. Outfit walk, na ile walk, na ile walk.